Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Her müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu? Hele kaşı gözü yok mu?

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Beni asıl yoran şey ne biliyor musunuz milletim? Ben de emin değilim, her şey sanırım. Her şey. Hayır, anlamadığım şey ne biliyor musunuz? Şimdi aramızda konuşurken oğlum ölümlü dünya takma hiçbir şeyi kafana diye böyle birbirimize nasihat verip hiçbirimizin bu nasihatı tutamıyor olması durumunu ne yapacağız? Hangisini anlamıyoruz? Anlamıyorum ki. Ölme kısmını mı, kafaya takmama kısmını mı? Hangisini anlamıyoruz? Adım sabahların efendisi. Pazartesi sabahından iyi haftalar diliyorum millet. Radyo Enerji'de yazın son demleri artık. İşe gidenlere hayırlı işler diliyorum. Çocuklarımızın okul sezonu açıldı. Onlara da tüm okul hayatları boyunca başarılar diliyorum millet. Ve lütfen dikkatli olun. Hatalı sollama yapmayın. Unutmayın, işe gidiyorsunuz ya da çocuklarınızı okula götürüyorsunuz. Hiçbir yere aceleniz yok. Da diyoruz mesela, bunu da tutmuyoruz. Nasihat, nasihat. Sanırım içeriden gelince daha kolay tutuluyor. Yoksa herkes sürekli nasihat ediyor bir şeyler, değil mi? İşte ayakta su içme, akşam 6'dan sonra yemek yeme, karına küçük sürprizler yap, patronuna kendini ezdirme, sana iş mi yok oğlum? Yok oğlum bana iş filan. Yok, patronuma da ezdireceğim kendimi, karışma hayatıma ya. Allah Allah, herkesin bir bildiği var ya. Efsane bir giriş oldu değil mi? Evet. Sabah sabah canınızı sıktım. Kombos Otomatik sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Ve kalabalıklaşacağımızı da hissediyorum millet. Evet, evet, okul sezonu açıldı. Tüm anneler, babalar çocuklarını okula götürecek. Ve zorunlu olarak ne yapacaklar? Beni dinleyecekler. Evet. Günaydın mesajlarını unutmuyorsunuz. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı çok iyi gelecek. Ya da WhatsApp numara hattımız var. 0533-888-1010 WhatsApp hattından da bir günaydın mesajı alırız millet. Hadi program başladı, ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız. Hit müzik burada. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın. Günaydın. Aa, benim ha. Biliyorsunuz vatandaşlığımı alalı epey bir zaman oldu. Ha, biraz fazla uzun sürdü. Bayağı bir mücadele etmek zorunda kalmıştım millet. Hayır, yani o zamanlar arayıp muhaciret dairesine şey diyemezsin ki. Sayın yetkili, beni başkalarıyla karıştırmayın. Beni bu ülkede uzun zamandır her gün yüz binlerce insan dinliyor. Hem etik hem diplomatik anlamda çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Evet, hanımefendi, beyefendi. Ya sıradan bir insan değilim ki burada ben. Ama bunu bir türlü anlatamadım kimseye millet ya. Yani yarın Cumhurbaşkanım gelse işlemlerim ne kadar hızlı olurdu bir düşünsenize. Ya benim Cumhurbaşkanımızdan neyim eksik pardon? Ha? Arkadaşım son 20 yıldır başta olan insanlardan kat kat fazla hizmetim ve emeğim var bu ülkede benim ya, tamam mı? Ya yalan mı söylüyorum, doğru mu?
4: Doğru sabahların efendisi.
3: Aferin size. Ya biliyorum tabii, o zamanlar dünya kadar işleri var. Yani sırada bir yerlerde olduğumu biliyordum. Ha, çok yüksek yerlerde tanıdıklarım vardı ama kayrılmaktan, ayrıcalık görmekten hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Ha, şimdi herkes yüksek yerdeki tanıdığımı merak ediyor kim diye. Biliyorum, çünkü ben de olsam ben de merak ederdim. Bak, en üst seviye tanıdığım kim biliyor musunuz? Karım. Ha evet. Öyle demeyin. Hayatımı o belirliyor. Bütün kararları o veriyor. Paramı o değerlendiriyor veya değersizleştiriyor. Ya bizim evde yönetim biçimimiz siyaset bilimi derslerinde öğretilmeyen bir yönetim biçimi. Sen sus karışma. Evet, SSK. Evet, çok memnunum. Çok memnunum. Bense küçük sabahların efendisi kendi küçük liberal dünyasında, yani bundan kimseye bahsetmeden kendi kendime self servis bir politik dünyam var. Yani karıma desem ki ben liberalim, bence şunları bunları yanlış yapıyorsun, burada bir değişime ihtiyaç var desem, başım belaya girecek, hiç bulaşmıyorum, karışmıyorum. Evet, çok tehlikeli bir kadın ya. Çok tehlikeli. Ama tabii yanlış anlaşılmasın, öyle süper açık fikirli bir liberal değilim. Yani herkesi olduğu gibi kabul etmek benim için bir hayal. Hayal ya. Ya bir hayalin ötesine geçemez. Bazen hatta liberalliği bir değerlendiriyorum. Bazen serçe sürüsünün arasına karışmış bir bülbül gibi hissediyorum kendimi. İnanın bana. Kabul edemem abicim herkesi olduğu gibi filan. Ben mesela body positivity. Yani bu beden olumlaması Türkçesi, biliyorsunuz. Yani bir insanın boyu, posu, şekli, cilt tonu, renk boyutu ne olursa olsun herkes çok güzeldi. Bak, fikir çok güzel. Psikologlar ne düşünür bilmiyorum ama pratikte bir miktar kendi kendini kandırmaya giriyor. Yani bak, en son ne zaman, ne bileyim atıyorum, otobüse binip etrafınıza bakıp aman tanrım herkes çok güzel dediniz ha? Değil mi? Veya Lefkoşa'da yürürken oha abi herkes çok güzel, ben de çok güzelim, bu ne kadar harika bir şey. Ya bir saçmalıktan öteye gitmez millet. Yani bak, bu tip bir duyguyu ancak şu şekilde yaşamanıza izin verebilirim. Uzak bir amcanızdan 10 milyon dolar miras kalmıştır. Böyle o mutlulukla geçici bir %100 dopamin, adrenalin, endorfin seviyesine ulaşıp herkesi çok seviyorum, herkesi öpeceğim kafasına girersen olur. Olur, yoksa kabul edemem. Göz var, nizam var arkadaşlar ya. Tamam mı? Pekala, günaydın mesajlarınız gelmeye başladı. Harikasınız, bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissediyorsunuz ya. Vallahi billahi seviyorum sizi ha. Yalan yok. Seviyorum dedim mi severim. Sevmiyorum dedim mi de bazen yalancıktan severim. Seviyormuş gibi görünürüm. Yani her şey benim menfaatime. Günaydın mesajlarından daha fazlasına ihtiyacımız var. WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0533-888-10-10 bizim WhatsApp hattımız. Ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak. Bir günaydın mesajı yazsanız ölecek misiniz be? Ha?
1: hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ben seni.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil post teknolojisiyle buluşturun.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız için merhaba Nord Prime'da.
0: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet, nasılsınız? Ha? Ayın 14'ü oldu. İyiseniz, ne iş yapıyorsanız bana da söyleyin. Bakmayın 20 senedir bu işi yaptığıma, çok bağlı falan değilim mesleğime. Her an gelebilirim yani. Adım Sabahların Efendisi. Ne iş olsa yaparım demeyi çok isterdim. Ve aslında yaparım da. Ama siz beğenmezsiniz. Yok, siz beğenmezsiniz. Sabahların Efendisi. S harfi şeklinde ekmeği kime nasıl satalım Allah aşkına ya? Ya ne demek S harfi şeklinde ekmeği kime satalım ya? Selim, Selda, Sevcan, Sitare, Salim, Süleyman. Bu kişiler hemen alacak patron. Tadı aynı ekmek gibi. Bence, bakın bence ekmek ustasından daha çok para kazanıyorum. Ama fırın sahibi benden daha iyi kazanıyordur millet. Yok, ben usta bulayım. Ekmek fırını açayım. Yani ne kadar zor olabilir ki? Bir fırın lazım, bir usta lazım. Değil mi? Bak geçen duydum arkadaşlar, internette gezerken böyle haberlere, bilgilere bakıyordum. Bir fırından bahsediyorlardı. Ramazan'da bütün yılın amortisini yapıyormuş. Geri kalanı kar. Ha, güzel iş ha. Ya ama o zaman herkes fırını açardı değil mi? Ben de internette fırıncılık iyi bir şey mi diye yazdım. Güzel olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak internet sizi aramalarınızdaki sakinlik yüzünden eleştirmeyen aşırı liberal bir yer. Bunu biliyorsunuz değil mi? Farkında mısınız ya da değerini biliyor musunuz? Yani yoksa şöyle bir cevap çıkması lazımdı. Ne diyorsun oğlum ya? Allah aşkına ne diyorsun ya? Diye bir cevap çıkması lazım. Fırıncılık iyi bir iş mi diye yazdım. Avantajları ve dezavantajları yazıyordu. Direkt eksi yönlerin nedir ona baktım ben. Çünkü avantajı belli. Çalışıyorsun ve para kazanıyorsun. İlk dezavantaj şuymuş. Çok erken saatlerde çalışmaya başlamak ve uzun iş saatleri. Malzemeye gelen zamları, böyle ürüne hemen yansıtmama dezavantajın da var. Bir de ürünlerinizi bayatlamadan satmak zorundasınız. İşte gıda tüzüğü, fırın için lojistik olarak ideal bir konum bulmak, fırın elektrikli ise bozulduğunda işin durma riski filan. Evet, bunlar yazıyordu. Yok ya, elektrikle kim uğraşacak? Taş fırın yaparız ya. Usta bozulmasın yeter. Ben zaten çalışanlarıma iyi bakarım. Büyük ihtimalle benden çok kazanacak benim fırın ustam ve benden daha iyi yaşayacak. Samimi söylüyorum ya. Usta nerede çocuklar? Çocuklar, usta diyorum, usta nerede? Ya patron, karısı, çocukları, kayınları, kuzenleri hepsi Maldivler'de tatildeler şu anda. Ekmeği kim yapıyor? Çıraklar yapıyor Sabahların Efendisi abi. Okey, mesaj yazın. Kovuldu. Çırakları baş usta yapıyorum. Yeter ya, vallahi yeter. Başkaları için yeteri kadar çalışıp çabaladım ben. Artık biraz kendime yatırım yapmam lazım. Çıkışım da yakın. Yani bak, daha yeni kazadan, ölümden döndüm ben arkadaşlar. Ve büyük bir kazadan kurtulmak kadar 3 günlük dünya mesajı veren başka bir şey yok. İnanın bana millet. Tek başıma çıkacağım. Böyle 4 yıllık dünya turunu karıma izah etmek oldukça zor olacak gerçi ama. Ne yapalım ya, ne yapalım. Yani evlendiğimizde evet derken nikah memurunun önünde ikimiz de birer manyakla evlendiğimizi son derece iyi biliyorduk. Evet, kimse kimseyi kandırmadı. Asıl soru şu. Hiçbir fırıncının evine gittiğinizde sofraya bayat ekmek geldiği oldu mu bile? Ha? Çünkü şey gibi. Bak geçen biriyle tanıştım. Ne iş yaparsın dedim. Tekstil dedi. Ona dedim ki peki bu üstünün başının hali nedir? Bir deney mi? Yani insanın gözü ne kadar kötü kıyafete, giyime dayanabilir, onu mu test ediyorsun? Bakın millet, burada yani ne bir ırkçılık ne bir cinsiyet ayrımcılığı var. Sakın yanlış anlamayın ama. Adamın üzerinde bir bluz var. Tişört demeyi çok isterdim ama bluzdu. Beyaz, üzerinde büyük bir ördek. Tüyleri tek tek dikilmiş parlak simli pullar. Şimdi modacı olmak, sadece ilginç olmaya çalışmak olmamalı. Giyilebilir şeyler de üretmek gerekmiyor mu millet ya? Bir de kendime tişört bakıyorum. Yani normalde ben salaş tişört seviyorum ama salaşa artık oversize diyorlar. Şimdi bu oversize çılgınlığı, ya bakın oversize büyük beden değil, büyük kalıp anlamına geliyor. Yani arkadaşlar artık üstünüzü örtmek yerine göbeği eritmeye başlasak mı? Ne diyorsunuz? Ha, bir başlangıç yapalım mı? Hayır, üstüne çuvalı geçiren ben bol severim, büyük kalıp severim deyip homini gırtlak yemeye devam ediyor. Yani bu sağlıklı bir şey mi ya? Ha? Ne diyorsunuz? Ha, çözüm bu mu? Obeziteye karşı sıfır savaş, onun yerine kıyafetleri büyütüyoruz. Vay be, çok iyiymiş ya. Neyse. Keyifliyiz, neşeliyiz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Çok da güzel kafiyeli oldu ha.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Günaydınlar Şahane Ada. Bu benim, yani benim adım Sabahların Efendisi biliyorsunuz ve bu benim sahne adım. 21. gurur yılımda stüdyodayım ve radyo enerjideyim. İyi ki de beni dinliyorsunuz millet. Vallahi billahi bak size yemin ediyorum ki dinliyor olmanızı gani gani hak ediyorum. Yani içinizde en ufak paramı acaba doğru yere mi harcıyorum endişesi olmasın arkadaşlar. Tamam biliyorum para ödemiyorsunuz ama kulağınız da vücudunuzun en kıymetlilerinden biri. Mesela ben boş boş konuşan biriyle 20 dakika sohbet ettikten sonra kulağıma israf ettiğimi düşünüyorum millet. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim millet. İnsanlar çok mu alıngan oldu son yıllarda? Ha? Kimseye bir şey diyemiyorsun. Böyle hemen kişisel alıyor ya da politik doğruluk olarak doğru bulmuyor söylediğiniz. Ya biz bir komedyen olarak işimiz ne kadar zorlaşıyor biliyor musunuz böyle bir durumda? Çünkü işimiz millete sarmak, bir şeylerle dalga geçmek, alay etmek. Bir yerlere çarpıyorsun her seferinde doğal olarak. Neyse, kolay alınan tipte bir hassas biriyseniz, şimdi anlatmaya başlayacağım şeyler sizi çok kıracak ve üzecek. Hazırsanız başlayalım hadi. Evet, hazırsanız başlayalım. Ben bir yemin etmek istiyorum ve asla yeminimden dönmek istemiyorum. Ve konu düğün. Ve hayır, kendi düğünüm değil. İnsanların düğününe gitmek istemiyorum. Bitti arkadaşlar, kotamı doldurdum ve gitmeyeceğim. Ya siz şimdi diyeceksiniz ki Sabahların Efendisi, sen evlendiğinde düğününe gelmeseler hoşuna gider miydi? Benim düğünüme geldiler de evliliğimde yine çok mutlu oldum değil mi bu yüzden? Arkadaşlar bak, düğün ne kadar büyükse, ne kadar kalabalıksa evlilik o kadar mutsuz oluyor. Bunu unutmayın Allah rızası için. Yani mutluluğunuzu kendiniz kutlar mısınız? Kendiniz ya. Haber bile vermeyin kimseye. Yani kime ne sizin nikahınızdan ya? Aranızda iki kişi evlenin. Şahitleri bile arkadaşlarınızdan seçmeyin. Sokaktan iki kişi çevirin. Koyun ceplerine 250 lira çorba parasını. Şahidim desinler. Ya o koca koca düğünler, var ya o koca koca düğünler, evliliğin Alice Harikalar Diyarı gibi bir yer olduğunu öneren sahte kutlamalar millet, bunu sakın unutmayın. Ay, kocamla her öpüştüğümüzde bu geceki gibi havai fişekler patlayacak. Ya düğün ritüelinden bıktım ben millet, ya yemin ediyorum ya, bir daha bir düğüne gitmeyeceğim diye yemin ediyorum ama ablam bekar biliyorsunuz. Hani sırf yemin ettim diye öz ablamın düğününe gidemeyeceğim için yemin de edemiyorum. Ya düğün ritüeli gerçekten çok çirkin arkadaşlar. Ya hep aynı şarkılar, ya hep aynı. Hayır, daha kaç kez biri elimden kolumdan çekiştirip erik dalıyla göbek atmam için sahneye alacak beni, söyler misiniz ya? Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir, amanın basmaya gelmez. Ya hadi basmaya gelmez, yani evlilikle ne alakası var ya? Yani neden sabitledik ana sayfaya bu şarkıyı, onu da bilmiyorum ya. Ha, elin kızı naziktir, küsmeye gelmez cümlesi okey. Biraz konuyla alakalı. Birazcık alakalı. Ya biz karımla efsane şakalaşırdık millet. Ayarımız yoktu ya. Aman işte kırılacak mı, bozulacak mı diye düşünmezdik. Vallahi billahi ne eğleniyorduk ya. Şimdi bak, hıçkırdığım zaman tabii, tabii beyefendi hıçkırırsa bir hıçkırmayalım. Sesimizi çıkartmayalım. Bu evde hep paşamın dediği olsun. Ya kadın, ne diyorsun ya? Evde her şeye alınıyor, her şeye kırılıyor. O kadar sıkılmış ki benimle aynı evde yaşamakta. Bir hayaletle yaşamayı tercih edecek durumda millet. Samimi söylüyorum, inanın bana. Ama bana çok çektirdi. Ona rahat vermeyi düşünmüyorum millet. Bak, yarın ölürsem sevimli hayalet Casper gibi evde dolanmaya devam edeceğim. Ama sevimli olmayanlardan. Sevimli olmayacağım. Böyle sevimsiz bir hayalet olacağım. Sürekli böyle. Pardon da rimeli biraz daha uzun çekersen. Yan komşuya da makyaj yapacaksın kızım. Böyle makyaj yapılır mı? Zaten yeşil giymişsin, mavi far sürmüşsün. Nesin sen ya? Karnavala falan mı gidiyorsun? Sirkte mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Pekala millet. Radyo Enerji'deyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız gibi tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Okullar da açıldı. Çocuklar da bizi dinliyor, öyle değil mi? O zaman o güzel çocuklardan bir günaydın mesajı alalım. WhatsApp'tan sesli mesaj. Süper olur ha. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına da yollayabilirsiniz mesaj olarak. Ya da WhatsApp'tan 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Nokta.com. Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yolda her an her şey.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar millet, günaydınlar Şahane'de. Benim adım Sabahların Efendisi. Kıbrıs Karasal Yayın Radyo Sanayisi'ni ben ayakta tutuyorum. Ya tamamen dijitalleşen yayın organlarının son günleri. Ve sanayi antenleri kaldırmak için ölmemi bekliyor. Evet, evet. Çünkü ya bakın, dijital yayın çok basit, dertsiz ve masrafsız millet. Diğer yanda şu anda yayında olduğumuz her şehirde işte yok bir türlü antenlermiş, verici kirasıymış, dert dert dert dert. Şey gibi görüyorlar beni, böyle bir türlü mirasını bırakmamak için ölmeye direnen 112 yaşındaki dedesiyim radyo sanayisinin ben. Bence çok güzel böyle anten teneke temiz. Uyduya ne gerek var? İki teli bağla birbirine, haydi laylaylım. Ya tamam ya. İsterseniz giderim, problem değil. Ben doydum radyoya. İnsanları güldürmeye falan doydum. Zaten dikkat ederseniz programım yavaş yavaş komedi programından böyle dramalarla süslü bir trajediye evrilmeye başladı. Evet. Yani İtalya'da Como Gölü'nün kenarında 3 artı bir daire aldım bir tane. Tam karşı kıyıda George Clooney'nin evi var. Ya şimdi siz atıyor diye düşünüyor olabilirsiniz de 90 bin euroya aldım. Çok büyük bir para değil. Gözünüzde çok büyütmeyin. Ya bak, Türkiye'de Bodrum'da 3 artı bir ev 450 bin euro. Burada da fena değil. Yani her yer öyle zannediyorsanız değil. Öyle değil yani. Hatta taşınmadan önce buradaki evi satıp 2 tane daha alacağım Como Gölü'nden ben. Biraz daha büyük alacağım bu sefer. Ya altı üstü bir göl diye düşünmeyin. George Clooney'nin evini dürbünle izleyebiliyorsunuz. Kirası acayip bir para getiriyor. Ya bak, o kadar çok seviyorsunuz ki beni. Ya kıyamam ya. O kadar seviyorsunuz ki beni. Artık devrik cümle kullanmadan Türkçe konuştuğum zaman bile yadırgamıyorsunuz. Umursamıyorsunuz. Vallahi billahi teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum ya. Gerçekten, ama kirası iyi para getiriyor ne demek Allah aşkına ya. Yani kira getirisi iyi dersin, iyi kira getiriyor dersin. Yani benim cümle kabul edilemez bir cümle oldu millet. Bu yüzden hassasiyeti olanlardan çok özür diliyorum ben arkadaşlar. Pekala, ikinci saatin startını verdik. Olympia Construction Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Her zamanki gibi ikinci saatte de en iyi şeyleri yapacağız. Yani ilk saatte bizi dinlemeyip ikinci saatte açanlar dandiri dindon bir show olacağını beklemesin. Biz her burada olduğumuzda, her mikrofon bize ait olduğunda en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu yüzden sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
1: Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
2: Rif koşu merkez patlıyor herkes, arabada sol ses seni dinleyeceğim. Rif koşu merkez patlıyor herkes, arabada sol ses seni dinleyeceğim.
0: Bir şeyi de beceremiyorsunuz, çekilin kenara.
3: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
4: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Kırmayın. Nihalist Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Hanımlar beyler günaydın. Şahane Ada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Sabahların efendisi. Günaydın mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Efsanesiniz. İkinci saatte de beni yalnız bırakmayanlar var aranızda. Bırakanlarla konuyu biz çözdük. Bir daha bırakmayacaklarına yemin ettiler. Ya dikkatinizi çekiyor mu sevgili dinleyiciler? Artık konuştuğum şeyler, işte aman dinleyenlerin bir kazanımı olsun, bilgi dağarcıklarını süsleyeyim, insanlığa bir katkım olsun düşüncelerinden o kadar uzak ki. Hani çağımızın hastalığı DEP var ya, ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu DEP. Bak 10 kişiden 8'inde var millet. Sosyal medya, yaşam şartları, aynı anda 9 şey düşünüyoruz ve hepsi birbiriyle kavga ediyor kafamızın içinde. Ama ben sizlere kafamın içindeki kavgayı naklen sunuyorum. Yayın imkanım olduğu için. Yani bir çeşit düşünsel kafes dövüşü izliyorsunuz. Ya da dinliyorsunuz. Bazen hani böyle yani bir anons bitirdiğimde, ki bu anonsun sonunda da yaşayacaksınız aynısını bunu. Evet, evet. Bazen bir anonsu bitirdiğim zaman ne dedi ki şimdi bu herif hissi geliyor ya. İşte bundan oluyor. Fikirler birbiriyle mücadele ediyor. Anonsun sonunda bir bakıyorsunuz ne dediği belli değil adamın. Yani şimdi kadınları seviyor mu, sevmiyor mu? Çocukları seviyor mu, aman istemez mi diyor? Çalışmayı seviyor mu, nefret mi ediyor? O zaman toparlayalım millet. Kadın, erkek, çocuk fark etmez. Kafası çalışan herkesi seviyorum ben millet. Bu bir. Çalışmaktan nefret ediyorum ama çalışmak zorundayım. Bu yüzden içeride bir yerde kendi sistemimi hackledim. Seviyormuş gibi hissettiriyor. Öyle bir durumum var. Yani bakın bu meslek değişik. Gittiğim yerlerde iyi ki varsın sabahların efendisi. 20 yıldır bıkmadan usamadan bizi güldürüp eğlendirdin. Seni seviyoruz sabahların efendisi diyorlar. Yani bu insana iyi hissettirmez mi? Hissettiriyor, yalan söylemeyeceğim. Ama çok sevilmeyen bir dolar milyoner olmayı tercih ederdim. Bak açık konuşayım. Yani şimdi bakınız çoğu dolar milyoneri sevilenleri tenzih ederim ama neden sevelim ki, mecbur muyum ben milyoner sevmeye ya? En ufak bir mecburiyetim yok. Zorunda mıyım yani? Yani seviyorum bu arada. Çok güzel tekne partilerine gittim ben. Yani onlar olmasa 4 metrelik tahta kayıkla kaya balığı avlamaya devam ederdim. Bak, yine emin değilsiniz değil mi? Şu anda milyonerleri seviyor muyum, sevmiyor muyum? En ufak bir fikriniz yok. Net cevap. Milyonlar bende olmadığı sürece kimse umurumda değil, tamam mı? Ama bu sevgisizlik olarak görülecek cümle sevmediğimi göstermez. Bak hala sevmiyorum demedim, seviyorum da demedim milyonerleri. Biliyor musunuz sevgili dinleyiciler, 5 senelik daha sözleşme imzaladım radyo ile, benimle olan mücadeleniz devam edecek. Evet. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydınlar hepinize. Radyo Enerji'ye hoş geldiniz. Ne acayip gün pazartesi. Bütün günler acayip bence. Evet, evet. Pazartesi de acayip. Hafta sonundan adapte olamıyorsunuz birdenbire. Perşembe mesela. Hafta başı değil, hafta sonu değil. Ortası demek de zor. Zaten hafta diye anlandırdığımız şey sanal bir olay. Günler ve yıllar da öyle. Belki ben şu anda sizinle konuşmuyorum. Belki hiçbirimiz hiçbir zaman yoktu. Belki ortalıkta dolaşan bir rüyadan başka bir şey değiliz. Ve şimdi hepiniz bu rüyanın neresinde olmak istediğinize karar vermiş gibi görünüyorsunuz. Sabahların Efendisi ve ekibinin himayesinde. Peki, peki. Ama biz işimizi iyi biliyoruz. Bize güvenebilirsiniz. Bak şöyle söyleyeyim. Yeteneklerimizin arasında en vasat olanı bu. Düşünün neler yapabileceğimizi. Yani bizi derken düşünmenize gerek yok. Küçük bir Avrupa ülkesinden başlayarak bütün dünyayı ele geçirmeye çalışacağız çocuklar. Beni iyi dinleyin şimdi. Ama öyle kendimizi yırtmadan, olduğu kadar. Yani diyelim İngiltere'yi aldık ama daha ileri gidemiyoruz. Büyük ihtimalle emekliye ayrılırız. Anladın? Hawaii'ye tatile gideriz. Ne bileyim Avusturya'yı meraklısına satıp filan. Çok güzel çünkü Hawaii. Anlayacağınız dünyanın yarısı sizin de olsa kalan yarısındaki tavuklar size daha güzel görünecek. Düşün bak bütün Avrupa'yı fethetmişsin. Hawaii'ye tatil yapmaya gidiyorsun. Düşün yani güzel değil mi? Bence çok güzel. Pekala. Olympia Construction Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. Günaydın mesajlarınız da hala gelmeye devam ediyor. Ya bıkmadınız mı benden? Ha? Ya yerim sizi ya. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Yani özetle siz benim iyi kimsiniz ya. Vallahi billahi.
3: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Bazen evde üstümdekileri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya? Odaklansana, fokus be kadın, fokus.
1: Her sabah odak noktanız. Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: güzel.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın Şana'da, Radyo Enerji ve sabahların efendisi. Asistanım Tolay Çelebi. Hemşerileri bana tehdit mektupları yolluyor. Abimize takılma, çok sarıyorsun, bitersin diye. Nasıl isterseniz, nasıl isterseniz. Eyvallah, eyvallah. Keyifliyiz, ikinci saatinde sonuna geliyoruz millet. Olympia Construction sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Tabii günaydın mesajları da ardı arkası kesilmiyor. Yine yalnız bırakmadınız beni be, helal olsun size ya. Vallahi billahi. Ha, beni satan bazı dinleyiciler var. Aldım duyumları, aldım. Gereği yapıldı, merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Ya eskiden bu turizm döneminde, turistlerin çok olduğu dönemde çok güzel şeyler oluyordu Türkiye'de. Ki benim yaşadığım dönemlerde onlar. Mesela plajda yarı çıplak Rus kadın telaşı diye bir haber çıkmıştı. Alanya'da yarı çıplak bir kadın ihbarı üzerine plaja gelmişti polis. Rus uyruklu kadın alınan kıyafetleri giydirdikten sonra yabancılar büro amirliğine filan. Kimliği belirlenemeyen ve akli dengesi bozuk olduğu belirlenen kadın ülkesine gönderilmek üzere Rusya'nın Antalya konsolos. Bak, ben olsam güneş batana kadar haber vermezdim kimseye. Bak, açık söyleyeyim. Ya kötü bir insan değilim ben. Yanlış anlamayın. Birkaç sebepten dolayı. Birincisi, turiste böyle davranmaya gerek yok bence. Çünkü yani değil mi, ülke ilişkilerine zarar veriyor sonuçta. Tatilini yarıda bölmüş oluyorsun. İkincisi, şüpheci yaklaştığım bir mazeret. Rus kadınları çok güzel. Evet, haberde yaş yazmıyor, tip yazmıyor. Bu yüzden şüpheci, paranoyak yanım kabardı. Ya anlamadım. Yani ne bileyim. Şöyle söyleyeyim. Kimseye zarar gelmedi. Yani izleyenin de kadının da anlatacak tatlı bir hatırası oldu diyebiliriz, değil mi? Ay Atina. Ay Tatiana, hatırlar mısın? Senin kafan karışmıştı. Yanlışlıkla Antalya'da sahilde bikininin üstünün yerine yanlışlıkla altını çıkartmıştı. Deli diye konsolosluğa götürmüşler. Çay içerken falan tatlı sohbetler, değil mi? Evet. Radyo Enerji'de pazartesi sabahı dinleyici, sabahlar efendisi hizmetinizde. Az sonra 3. saatin girişini yapacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Tatiana'ya selamlar. Evet.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Avize dünyası sabahları.

0: Enerji Mini Mix. Mini Mix. Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix. Mini Mix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.

0: aydınlar Şahinada. Üçüncü saatin startını verdik. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Avize Dünyası'nda inanılmaz bir kampanya var. Haberiniz vardır herhalde diye düşünüyorum. Yani aylardır söylüyorum ya. İki al bir öde kampanyası tüm Avize Dünyası mağazalarında geçerli arkadaşlar. Bu yüzden vakit kaybetmeyin. Çünkü bu kampanya stoklarla sınırlı. Sonra gittiğinizde yetişemezseniz ah anam ben ne yaptım vay anam bana. O yüzden Avize Dünyası'ndaki iki al bir öde kampanyasını kaçırmamak için bugün kendinize vakit ayırın ve muhakkak Avize Dünyası mağazalarını bir ziyaret edin arkadaşlar. Nerif Koş'a Yenikent'te, Girne, Alsancak'ta ve tabii ki Mausa'da Çin Pazarı'nın, İskele'de özellikle Çin Pazarı'nın tam karşısında arkadaşlar. İki al bir öde kampanyası devam ediyor bizden söylemesi. Beni asıl yoran şey ne biliyor musunuz milletim? Ben de emin değilim her şeyi sanırım. Hayır anlamadığım şey ne biliyor musunuz? Şimdi aramızda konuşurken oğlum ya ölümlü dünya takma hiçbir şeyi kafana diye birbirimize nasihatler verip hiçbirimizin bu nasihatleri tutmuyor olması durumunu ne yapacağız? Yani hangisini anlamıyoruz? Anlamıyorum ki ölme kısmını mı kafaya takmama kısmını mı? Hangisini anlamıyoruz ya? Adım sabahların efendisi, bunu biliyorsunuz zaten. Pazartesi sabahından da iyi haftalar diliyorum millet. Radyo Enerji'de yazın artık son demleri. İşe gidenlere de hayırlı işler diliyorum. Çocuklar okula gitti mi bilmiyorum ama götürenler varsa onlara da selamlarımızı iletip tüm çocuklarımızın okul hayatı boyunca başarılı, keyifli ve eğlenceli geçmesini diliyoruz tabii ki. Ama lütfen dikkatli olun. Hatalı sollama falan yapmayın. Unutmayın, işe gidiyorsunuz ya da çocuklarınızı okula götürüyorsunuz. Evet, hiçbir yere aceleniz yok. Da diyoruz mesela, bunu da tutmuyoruz ki. Nasihat. Sanırım içeriden gelince daha kolay tutuluyor. Yoksa herkes sürekli nasihat ediyor bir şeyler değil mi? İşte ayakta su içme, akşam 6'dan sonra yemek yeme, karına küçük sürprizler yap, patronuna kendini ezdirme, sana iş mi yok? Yok oğlum bana iş filan. Yok. Patronuma da ezdireceğim kendimi. Karışma hayatıma ya. Allah Allah. Herkesin bir bildiği var ya. Çok ilginç. Benim biliyorsunuz vatandaşlığımı alalı epey bir zaman oldu. Evet. Ama bayağı bir uzun sürdü biliyor musunuz? Bayağı mücadele etmek zorunda kaldım. Yani hayır, arayıp muhaciret dairesine şey diyemiyorsun ki. Sayın yetkili, beni başkalarıyla karıştırmayın ya. Beni bu ülkede uzun zamandır her gün yüz binlerce insan dinliyor. Hem etik hem de diplomatik anlamda çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Hanımefendi, beyefendi diye söyleyemiyorsun. Ya sıradan bir insan değilim ki burada ben millet. Ama bunu bir türlü anlatamadım kimseye ya. Bak yarın Cumhurbaşkanım gelse işlemlerim ne kadar hızlı olurdu. O zamanki düşünce bu kafamda. Yani bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim Cumhurbaşkanımızdan neyim eksik pardon? Ha? Arkadaşım, yani bu zamana kadar başta olan insanlardan kat kat fazla hizmet ve emeğim var bu ülkeye benim ya. Tamam mı? Ya yalan mı söylüyorum, doğru mu?
1: Doğru sabahların efendisi.
0: Aferin size. Ya tabii o zamanlar hatırlıyorum. Dünya kadar işleri var. Sırada bir yerlerdeyim, bunu hissediyorum. Ha, o zamanlar da çok yüksek yerlerde tanıdıklarım var ama kayrılmaktan, ayrıcalık görmekten hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Evet, ya şimdi herkes yüksek yerdeki tanıdığımı merak ediyor kim diye biliyorum. Çünkü ben de olsam ben de merak ederdim. En üst seviye tanıdığım kim biliyor musunuz? Karım. Evet, öyle demeyin. Hayatımı o belirliyor. Bütün kararları o veriyor. Paramı o değerlendiriyor veya değersizleştiriyor. Bak bizim evde yönetim biçimimiz siyaset bilimi derslerinde öğretilmeyen bir yönetim biçimi. Sen sus karışma. Evet, SSK. Evet. Karım keşfetti. Çok memnunum. Ha bense küçük sabahların efendisi kendi küçük liberal dünyasında, yani bundan kimseye bahsetmeden kendi kendime self servis bir politik dünyam var. Yani yarın karıma desem ki karıcığım bak ben liberalim, bence şunları bunları yanlış yapıyorsun, burada bir değişime ihtiyaç var desem başım belaya girecek, hiç bulaşmıyorum karışmıyorum. Evet, çok tehlikeli bir kadın. Çok tehlikeli. Ama yanlış anlaşılmasın, öyle süper açık fikirli liberal değilim. Yani herkesi olduğu gibi kabul etmek benim için bir hayal. Evet, hayal ya. Bir hayalin ötesine geçemez. Bazen hatta liberalliğimi değerlendiriyorum. Bazen serçe sürüsünün arasına karışmış bir bülbül gibi hissediyorum kendimi. İnanın bana, inanın bana. Kabul edemem abicim herkesi olduğu gibi filan. Mesela body positivity. Hani beden olumlaması Türkçesi. Yani bir insanın boyu, posu, şekli, cilt tonu, rengi, boyutu ne olursa olsun herkes çok güzeldir. Bak, fikir çok güzel. Yani psikologlar ne düşünür bilmiyorum ama pratikte bir miktar kendi kendini kandırmaya giriyor bence. Bak, en son ne zaman, ne bileyim, atıyorum otobüse binip etrafınıza bakıp aman tanrım herkes çok güzel dediniz. Ha, değil mi? Veya Lefkoşa'da yürürken oha abi ya, oh be, herkes çok güzel, ben de çok güzelim, bu ne kadar harika bir şey, inanın. Bir saçmalık yani. Ha, bu tip bir duyguyu ancak şu şekilde yaşamanıza izin verebilirim. Uzak bir amcanızdan 10 milyon dolar miras kalmıştır. O mutlulukla böyle geçici bir %100 dopamin, adrenalin, endorfin seviyesine ulaşıp herkesi çok seviyorum, herkesi öpeceğim kafasına girerseniz olur. Olur, yoksa kabul edemem. Göz var, nizam var çünkü arkadaşlar. Tamam mı? Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bayık, always be with you.

Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niyaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niyaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kamp

0: Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Ön bizim için böyle.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
2: Nasılsınız? Ayın 14'ü oldu. İyiseniz ne iş yapıyorsanız bana da söyleyin. Bakmayın 20 senedir bu işi yaptığıma. Çok bağlı falan değilim besleğime. Her an gelebilirim oraya ya. Ya adım Sabahların Efendisi. Ne iş olsa yaparım demeyi çok isterdim. Ve aslında yaparım da. Ama siz beğenmezsiniz. Yok beğenmezsiniz. Sabahların Efendisi S harfi şeklinde ekmeği kime nasıl satalım Allah aşkına ya. Ya ne demek S harfi şeklinde ekmeği kime satalım ya? Selim, Selda, Sevcan, Stare, Salim, Süleyman bu kişiler hemen alacak patron. Tadı aynı ekmek gibi. Ben bir şey söyleyeyim size. Bence ekmek ustasından daha çok para kazanıyorumdur. Ama fırının sahibi benden daha iyi kazanıyor. Yok ya ben usta bulayım. Ekmek fırını açayım. Ya ne kadar zor olabilir ki? Bir fırın lazım, bir usta lazım. Değil mi? Bak geçen duydum. İnternette bir gezinirken bir fırından bahsediyorlardı. Ramazan'da bütün yılın amortisini yapıyormuş. Geri kalan kar. Vallahi güzel iş ha. Ya ama o zaman herkes fırın açardı. Ben de internete fırıncılık iyi bir şey mi diye yazdım. Güzel olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnternet sizi aramalarınızdaki sakinlik yüzünden eleştirmeyen aşırı liberal bir yer, bunu biliyorsunuz değil mi? Farkında mısınız ya da değerini biliyor musunuz? Yoksa şöyle bir cevap çıkması lazım. Ne diyorsun oğlum ya? Allah aşkına ne diyorsun sen diye bir cevap çıkması lazım. Fırıncılık iyi bir iş mi diye yazdım. Avantajları ve dezavantajları yazıyordu. Direkt eksi yönleri nedir ona baktım ben. Çünkü avantajı belli, çalışıyorsun, para kazanıyorsun. İlk dezavantaj şuymuş. Çok erken saatlerde çalışmaya başlamak ve çok uzun iş saatleri. Sonrasında malzemeye gelen zamları ürüne hemen yansıtamama dezavantajım var. Ürünlerinizi bayatlamadan satmak zorundasınız. İşte gıda tüzüğü, fırın için lojistik olarak ideal bir konum bulmak, fırın elektrikli ise bozulduğunda işin durma riski filan. Yok, elektrikle kim uğraşacak? Taş fırını yaparız ya. Yani usta bozulmasın yeter. Ben zaten çalışanlarıma iyi bakarım. Ha. Büyük ihtimalle benden daha çok kazanacak benim fırın ustam. Ve benden daha iyi yaşayacak. Samimi söylüyorum. Ha. Usta nerede çocuklar? Çocuklar usta nerede diyorum size ya. Ya patron, karısı, çocukları, kayınları, kuzenleri hepsi Maldivler'de tatildeler şu anda. Ekmeği kim yapıyor? Çıraklar yapıyor Sabahların Efendisi abi. Okey mesaj yazın. Kovuldu. Çırakları baş ustaya yapıyorum ben. Ya yeter ya vallahi yeter. Ya başkaları için yeteri kadar çalışıp çabaladım. Artık biraz kendime yatırım yapmam lazım. Çıkışım da yakın. Yani daha yeni bir kazada, büyük bir kazada ölümden döndüm. Bakın büyük bir kazadan kurtulmak kadar 3 günlük dünya mesajını veren başka bir şey yok. İnanın bana arkadaşlar ya. Tek başıma çıkacağım 4 yıllık dünya turunu karıma izah etmek oldukça zor olacak gerçi ama ne yapalım yani 2000 yani evlenirken tarihi tam hatırlamadım, bak şimdi kaçta evlenmiştik biz. Evlendiğimizde evet derken nikah memurunun önünde ikimiz de birer manyakla evlendiğimizi son derece iyi biliyorduk. Yani kimse kimseyi kandırmadı millet. Bak asıl soru şu, geliyor, hazır mısınız? Hiçbir fırıncının evine gittiğinizde sofraya bayat ekmek geldiği oldu mu? Çünkü şey gibi yani, bak geçen biriyle tanıştım, ne iş yaparsın dedim, tekstil dedi. Ona dedim ki peki bu üstünün başının hali nedir, bir deney mi? Yani insanın gözü ne kadar kötü kıyafete, giyime dayanabiliyor, onu mu test ediyorsunuz? Bakın millet, burada ne bir ırkçılık ne bir cinsiyet ayrımcılığı var, sakın yanlış anlamayın, ama adamın üzerinde bir bluz var. Yani tişört demeyi çok isterdim ama bluzdu. Beyaz, üzerinde büyük bir ördek, tüyleri tek tek dikilmiş parlak simli pullar. Şimdi modacı olmak sadece ilginç olmaya çalışmak olmamalı. Giyilebilir şeyler de üretmek gerekmiyor mu millet? Ha? Bir de kendime tişört bakıyorum. Ben böyle normalde salaş tişört seviyorum ama salaş artık biliyorsunuz oversize diyorlar şimdikiler. Ve bu oversize çılgınlığı, bakın oversize büyük beden değil, büyük kalıp anlamına geliyor. Yani şimdi arkadaşlar artık üstünü örtmek yerine göbeği mi eritmeye başlasak, ne diyorsunuz ha? Bir başlangıç yapalım mı? Hayır, üstüne çuvalı geçiren ben bol seviyorum, büyük kalıp seviyorum deyip homini gırtlak yemeye devam ediyor ya. Bu sağlıklı bir şey mi sizce? Çözüm mü? Yani obeziteye karşı sıfır savaş, onun yerine kıyafetleri büyütüyoruz. Çok iyiymiş be. Vallahi çok iyiymiş.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, benim adım Sabahlar Efendisi, bu benim sahne adım. 21. gurur yılımda stüdyodayım ve radyo enerjideyim. İyi ki beni dinliyorsunuz millet. Bak, size yemin ediyorum ki dinliyor olmanızı gani gani hak ediyorum. Yani içinizde en ufak paramı acaba doğru yere mi harcıyorum endişesi olmasın. Sakın, sakın. Ya tamam, tamam, biliyorum para ödemiyorsunuz ama kulağınız da vücudunuzun en kıymetli yerlerinden biri. Değil mi? Mesela ben boş boş konuşan biriyle 20 dakika sohbet ettikten sonra kulağımı israf ettiğimi düşünüyorum. Öyle. Ya bir şey soracağım millet. İnsanlar çok mu alıngan oldu son yıllarda? Ha? Kimseye bir şey diyemiyorsun. Böyle hemen kişisel alıyor. Ya da politik olarak doğru bulmuyor söylediğiniz. Ya bir komedyen olarak işiniz ne kadar zorlaşıyor biliyor musunuz böyle bir durumda? Çünkü işimiz millete sarmak, bir şeylerle dalga geçmek, alay etmek. Bir yerlere çarpıyorsun her seferinde doğal olarak. Neyse, kolay alınan tipte hassas biriyseniz şimdi anlatmaya başlayacağım şeyler sizi çok kıracak ve üzecek. Hazırsanız başlayalım, hadi bakalım. Haydi. Ben son zamanlarda bir yemin etmek istiyorum ve asla yeminimden dönmek istemiyorum. Konu düğün. Hayır hayır, kendi düğünüm değil, olamaz zaten. İnsanların düğününe gitmek istemiyorum. Bitti. Kotamı doldurdum arkadaşlar. Doldurdum yani. Şimdi siz diyeceksiniz ki sabahların efendisi, sen evlenirken düğününe gelmeseler hoşuna gider miydi? Ya benim düğünüme geldiler de evliliğim yine çok mutlu oldu değil mi bu yüzden? Öyle mi? Arkadaşlar bakın, düğün ne kadar büyükse, ne kadar kalabalıksa evlilik o kadar mutsuz oluyor. Bunu unutmayın Allah rızası için. Yani mutluluğunuzu kendiniz kutlar mısınız ya? Kendiniz haber bile vermeyin kimseye. Yani kime ne sizin nikahınızdan ya? Aranızda iki kişi evlenin. Şahitleri bile arkadaşlarınızdan seçmeyin. Sokaktan iki kişi çevirin. Koyun ceplerine 200 lira çorba parasını. Değil mi? Şahidim desinler, olsun bitsin. Ya o koca koca düğünler, evliliğin Alice Harikalar Diyarı gibi bir yer olduğunu öneren sahte kutlamalar. Bunu unutmayın. Ay, kocamla her öpüştüğümüzde bu geceki gibi havai fişekler patlayacak. Ya düğün ritüelinden bıktım ben ya, yemin ediyorum. Bir daha bir düğüne gitmeyeceğim diye yemin ediyorum ama ablam bekar. Evet. Öz ablamın düğününe gitmem lazım. O yüzden yemin edemiyorum. Düğün ritüeli gerçekten çok çok yorucu arkadaşlar. Hep aynı şarkılar ya, hep aynı. Ya hayır, daha kaç kez biri elimden kolumdan çekiştirip erik dalıyla göbek atmam için sahneye alacak beni, söyler misin? Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir, amanın basmaya gelmez. Neden sabitledik ana sayfaya bu şarkıyı, onu da bilmiyorum ya. Yani elin kızı naziktir, küsmeye gelmez cümlesi. Okey ya, biraz konuyla alakalı. Ya bakın, biz karımla efsane şakalaşırdık ya, ayarımız yoktu. Aman kırılacak mı, bozulacak mı diye düşünmezdik. Ne eğlenirdik ama, biliyor musunuz? Bak şimdi hıçkırdığım zaman, tabii beyefendi hıçkırsın, biz hıçkırmayalım. Sesimizi çıkartmayalım, bu evde hep paşamın dediği olsun. Tabii. Kadın ne diyorsun sen ya? Evde her şeye alınıyor, her şeye kırılıyor. O kadar sıkılmış ki benimle aynı evde yaşamaktan. Bir hayaletle yaşamayı tercih edecek durumda millet, inanın bana. Ama bana çok çektirdi, ona rahat vermeyi düşünmüyorum ben. Evet, yarın ölürsem sevimli hayalet Casper gibi evde dolanmaya devam edeceğim. Ya ama sevimli olmayanlardan olacağım. Evet, sevimli olmayacağım, sevimsiz bir hayalet olacağım. Sürekli şöyle, pardon da rimeli biraz daha uzun çekersen yan komşuya da makyaj yapacaksın kızım. Böyle makyaj mı yapılır? Zaten yeşil giyinmişsin, mavi far sürmüşsün. Nesin sen? Karnavala falan mı gidiyorsun? Sirkte mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Pekala, pekala. Şakalar, şakalar. Karıcığım çok seviyorum seni.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Yeni

0: Günaydın millet. Benim adım Sabahların Efendisi Kıbrıs Karasal Yayın Radyo Sanayisi'ni ben ayakta tutuyorum. Üçüncü saatin sonuna geldik. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. Bu arada muhteşem bir kampanya var Avize Dünyası'nda. İki al bir öde. Kaçırılmayacak fırsat. Tüm Avize Dünyası mağazalarında geçerli arkadaşlar. Mağazaya gidiyorsunuz, beğendiğiniz iki ürünü seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz. Avize Dünyası'nda stoklarla sınırlı iki al bir öde kampanyası devam ediyor arkadaşlar. Gider ayak bunu da söyleyelim istedik. Gerçekten bu platformda radyolar içerisinde en iyi programı ben yapıyorum arkadaşlar. Ya tamamen dijitalleşen yayın organlarının son günleri ve sanayi antenleri kaldırmak için benim ölmemi bekliyor galiba. Evet. Çünkü bakın dijital yayın çok basit, dertsiz ve masrafsız millet. Diğer yanda şu anda yayında olduğumuz her şehirde yok işte bir antenler verici kirasıymış, dert üstüne dert. Şey gibi görüyorlar beni ha, böyle bir türlü mirasını bırakmamak için ölmeye direnen 112 yaşındaki dedesiyim radyo sanayisinin ben.
1: Bence çok güzel böyle anten tenke temiz. Uyduya ne gerek var, iki teli bağla birbirine hadi lay lay lop.
0: Ya tamam ya, isterseniz giderim, problem değil. Ben doydum radyoya. İnsanları güldürmeye falan doydum. Zaten dikkat ederseniz program yavaş yavaş komedi programından böyle dramalarla süslü bir trajediye evrilmeye başladı. İtalya'da Como Gölü'nün kenarında 3+1 aldım bir tane. Tam karşı kıyıda George Clooney'nin evi var. Şimdi siz atıyor diye düşünüyor olabilirsiniz de 90.000 euroya aldım arkadaşlar. Çok büyük para değil, gözünüzde büyütmeyin. Bak Türkiye'de Bodrum'da 3+1 ev 450.000 euro. Anladın? Burada da fena sayılmaz. Her yeri öyle zannediyorsunuz, yanılıyorsunuz. Öyle değil yani.

0: kanalından çok özür diliyorum ben şu anda. Ya dikkatinizi çekiyor mu sevgili dinleyiciler? Artık konuştuğum şeyler aman dinleyenlerin bir kazanımı olsun, bilgi dağarcıklarını süsleyeyim, insanlığa bir katkım olsun düşüncelerinden o kadar uzak ki. Hani çağımızın hastalığı DEP var ya, ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu DEP. Bak 10 kişiden 8'inde var. Sosyal medya, yaşam şartları, aynı anda 9 şeyi düşünüyoruz ha. Ve hepsi birbiriyle kavga ediyor kafamızın içinde. Ya ben sizlere kafamın içindeki kavgayı naklen sunuyorum ya. Yayın imkanım olduğu için. Ya bir çeşit düşünsel kafes dövüşü izliyorsunuz ya da dinliyorsunuz. Bazen hani böyle bir anonsu bitirdiğimde, yani bu anonsun sonunda da yaşayacaksınız aynısını bunun bu arada, evet. Bazen bir anonsu bitirdiğim zaman işte ne dedi ki şimdi bu herif hissi geliyor ya, işte bundan oluyor. Fikirler birbiriyle mücadele ediyor. Anonsun sonunda bir bakıyorsun ne dediği belli değil adamın. Yani şimdi kadınları seviyor mu sevmiyor mu? Çocukları seviyor mu nefret mi ediyor? Ha? Çalışmayı seviyor mu yoksa istemiyor mu? Şimdi o zaman toparlayalım. Kadın erkek çocuk fark etmez, kafası çalışan herkesi seviyorum, bu bir. Çalışmaktan nefret ediyorum ama çalışmak zorundayım. Bu yüzden içeride bir yerde kendi sistemimi hackledim, seviyormuşum gibi hissettiriyor. Öyle bir durum var. Yani bakın bu meslek değişik. Gittiğim yerlerde iyi ki varsın Sabahların Efendisi. 20 yıldır bıkmadan usanmadan bizi güldürüp eğlendirdin. Seni seviyoruz Sabahların Efendisi diyorlar. Ya bu insanı iyi hissettirmez mi? Hissettiriyor, yalan söylemeyeceğim. Ama yani çok sevilmeyen bir dolar milyoner olmayı tercih ederim. Açık konuşayım. Açık konuşuyorum. Umarım bugünkü programdan keyif almışsınızdır ama artık ayrılık çanları çalıyor. Yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız, biliyorsunuz değil mi? O zaman kendinize iyi bakın. Yarın sabah görüşmek üzere millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bunlar.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: tek adresi. Her detayında kusursuz lezzet, Coffee'in Teras. Girne, üst yol, Neopark AVM'de. Coffee'in Teras. Mmm, çok güzel.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için

0: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir hafta başladı. An itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum ve eğitim öğretim yılı da böyle keyifli geçsin, güzel geçsin, başarılarla dolu bir yıl olsun öğrencilerimiz ve hocalarımız için diyelim. Ve radyonuz Enerji'de bugün konuşacağımız çok konu var. Hafta sonundan bu yana birçok haber birikti. Tabii ki de gündemden neler oluyor, gelişmeler neler. Müzik dünyası bir yandan, diğer dünyalar derken bol bol konuşacağız. Bütün hafta boyunca Enerji Keyfi başladı, tüm hızıyla devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Umarım güzel bir hafta sonunu ardınızda bırakmışsınızdır diye umuyoruz ve sizlerle paylaşacağım birçok güzel haber var tabii ki de. Bir yandan gündemi de takip ediyoruz, gündemdeki gelişmeleri de konuşuyoruz. Girne Limanı'ndan gelen haberler de var. Hala aileler kızgın, hala denizde kaybolan bedenler aranıyor. Özellikle denizin dibindeki gemiyi çıkarmak için bir çalışma başlatılacak. Bir an önce başlatılmasını temenni ediyoruz. Çünkü gerçekten artık insanların da canına yazık, hala bir bekleyiş içerisinde. Herkes gözümüz Girne Limanı'nda. Bu arada Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. 3-0 yenerek İsviçre karşısında 3-0 maçı alarak güzel bir gelişmeye imzalarını attılar. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu. Şimdi sıra Filenin Efelerinde. Spor alanında gerçekten güzel gelişmeler oluyor. Sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: İnsan en çok ne zaman büyür diye sorsak, her kaybın geri kazanılması gerekmediğini anladığında, birinin seni anlamamasını kişisel bir yenilgi saymadığında, kendi kararlarının sonuçlarını başkasına yüklemediğinde, bir şeyin bitmesini başarısızlık değil, bazen olması gereken son olarak gördüğünde, herkesin seni sevmesinin mümkün olmadığını kabullendiğinde, kendini açıklamaktan yorulduğun yerde susabilmeyi öğrendiğinde, geçmişteki kendine kızmak yerine onu anlamaya başladığında, ben olsam yapmazdım cümlesinin başkasının davranışını değiştirmediğini kabul ettiğinde, beklemek yerine hayatına devam etmeyi seçtiğinde ve belki de en çok bana bunu nasıl yapar yerine ben neden hala buna izin veriyorum diye sorduğunda, insan işte bu anlarda ne zaman büyür diye sormuştuk. Bu anlarda çokça büyüdüğünü anlatıyor. Yani olay yaşla ilgili değil. Olay yaşanmışlıklara, yaşananlara verdiğimiz tepkilerle. O yüzden tepkilerinizi doğru seçin. Herkes sizi sevmek zorunda değil. Herkes sizi anlamak zorunda değil. Başkalarının düşüncelerini, görüşlerini değiştiremezsiniz. Kendinizi ne kadar anlatsanız da bazı şeyler değişmez. Bunları anladığınızda insan büyür. Umarım siz de bir an önce büyürsünüz bu konuda. Herkes için geçerli tabii ki. Hepimiz yapıyoruz. Hepimiz düşüyoruz bu durumlara, bu sorgulara, suallere. Ama eninde sonunda bir gün artık diyoruz ki ne olacaksa olsun diyoruz. Zaten olması gereken oluyor diyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzde güzel etkinlikler var. Yaşanan malum üzücü kazanın ardından birçok etkinlik iptal oldu. Festivaller iptal oldu. Zaten olması da gerekiyordu. Bu durumda kalkıp da eğlenecek halimiz yok. Ama ilerleyen tarihlerde güzel etkinlikler, güzel konserler, tiyatrolar sizleri de bekliyor. Tabii ki de bu işten para kazanan, bu işi meslek haline getiren birçok insan var. Onlara da saygı duymakta tabii ki fayda var. O yüzden tabii ki de etkinlikler, konserler bir şekilde devam edecek. O yüzden sizleri bilgilendirmek istedim. Önümüzdeki günlerde çok böyle az kaldı biletler, bazı etkinlikler bir anda böyle tükeniyor. O yüzden kaçırmanızı istemem. Çok güzel eventler, tiyatrolar, konserler sizleri bekliyor. Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve aplikasyonunda bulabilirsiniz tüm biletleri ve etkinlikleri.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Umarım sendromsuz bir pazartesidir sizler için. Güne Enerji Radyo ile başladıysanız zaten öyledir diye umuyoruz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Spor konusunda gerçekten yüzümüz gülüyor. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu olmuştu. Şimdi sıra galiba filenin efelerinde. Avrupa şampiyonasında ilk galibiyetini aldı. 3-0 olarak İsviçre karşısında ilk galibiyetini aldı. Bakalım önümüzdeki maçlarda da bu başarıyı umarım sürdürürler. Umarım bizi gururlandırırlar ki zaten şimdiye kadar böyle spor konusunda gerçekten yüzümüz güldü, şanslıyız. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada hafta sonu yepyeni bir çekiliş başlattık. Sosyal medya hesaplarımızda detayları videoda anlattık. Yapmanız gereken bu haftanın bir numarasını tahmin edeceksiniz. Her hafta sonu yayınladığımız Pop 20 listemizin bir numarasını tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Yorumunuz doğruysa, yani tahmininiz doğruysa, çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz. Ve sonrasında Serpus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin oluyor. Ve tabii ki de Serpus Express online sitesinden kullanabiliyorsunuz. Bu 1000 liralık hediye çekini istediğinizi satın alabilirsiniz ve 1000 lirayı da kullanabilirsiniz böylelikle. Detaylar sosyal medyamızda Enerji 931 ve NRG Play.com hesaplarımızda ve müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Yeni

0: güzel.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Korinyum Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Tombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yani evet, sıcaklıklara bakılırsak ülkemizde yaz bitmedi ama resmi olarak yaz bitti artık. Okullar açıldı, işlere geri dönüldü, tatiller bitti ama aklımız hala gece yarısı yapılan uzun yaz yürüyüşlerinde. Aklımız hala yüzemediklerimizde, aklımız hala içemediğimiz soğuk kahvelerde, aklımız hala sabaha kadar oturulan balkon sohbetlerinde, aklımız hala bir gün daha mı kalsak dedirsen tatil sabahlarında, aklımız hala eriyip gitmeden yetişemediğimiz dondurmalarda, aklımız hala deniz kokusuyla açılan pencerelerde, aklımız hala güneş batmadan dönmediğimiz sahillerde. Evet, bizim ülkemizde yaz uzun sürüyor, bu konudan şanslıyız ama böyle ruhen Eylül ayı geldi mi sanki böyle artık her şey bitiyormuş gibi bir his geliyor maalesef hepimize. Ama tabii ki de bu son sıcakların tadını da çıkarabiliriz tabii ki de. Ve radyonuz enerjide de tadını çıkaracağınız şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Bu arada Girne Limanı'ndan gelen bir gelişmeye göre Optimus adlı bir gemi çalışmaya başlamış ve sanırım dipteki gemiyi de çıkaracaklar ve böylelikle geminin altına da sıkışan bedenleri bulmaya çalışacaklar diye düşünüyoruz. Hala 14 kişiye ulaşılması bekleniyor ama biraz daha zorlaştı artık gün geçtikçe. Biraz daha ümidimiz bitiyor maalesef ki. Umarım artık yetkililer bu tarz konularda böyle sağlam sorumluluklar alır ve bir daha insan canına olmaz bir şey diye umuyoruz. Radyomuz enerjidesiniz. Gündemden konuşmaya devam ediyoruz. Keyifli şarkılar bir yandan sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün de okula başlayan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Ve enerji keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.

kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Ile enerji keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin bugünlük sonuna geldik. Herkese tekrardan yeni bir hafta için iyi haftalar diliyorum ve eğitim, öğretim hayatı başlayan öğrencilerimize, hocalarımıza da tekrardan güzel bir sezon diliyorum. Sizleri Türkçe pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Böyle akşam saatlerine doğru ilerlerken keyif alacağınız şarkılar ardı ardına sizlerle bu frekansta buluşmaya devam ediyor olacak. Hoşçakalın.

da. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: enerji,
1: hiç beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı

0: yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatımız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık. Always be with you.
3: Hit müzik burada. 90

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: çok güzel.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar

0: yapılan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Bir yere ayrılma. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Mutfaklarınızda.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Hit müzik burada. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 6565. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: yanına yokum.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Tüm ya. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.